0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, etirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?
1: Aydın.

0: İsteyimiz yaz oldu.
1: Tut tut, bugün sabah senin özlüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışalım.
2: Başı yine kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaatı, ne işinizsiniz?
3: Gelersiz kantora danışarım.
1: Üf, ehval.
5: Ekşi bu istedir adamın keyfin sonuç Allah.
3: Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balay?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soy vay kişi.
5: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesi?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğruyum.
5: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Malını satmadın beni. Var, gel gidi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdəlimizə. Dərdli şeylər gətirdilər Almanya'dan. Trafeya.
8: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
9: Şirreşirəm.
8: Çiftçileşir. Aha, o boydanı Churchill bundan giyir. Bu hele fikirleşir.
0: Görmedik biz güldü.
10: Niye sen? Biraz kömekçin ama.
9: Kömekçim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
9: İstirahate gelin. 3 yıl.
10: Ahır ki keşler ha.
9: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
9: Teze kömekçim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
9: Başlayalım.
2: Başlayalım.
9: Ha, ver Vedran görüm.
2: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
9: İş yok, güz yok. Gelinen derdi. Sen şerefi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
11: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
2: Kümüşçü.
11: Kömekçisi, sen ha!
12: Ne
2: olur, ne olur!
12: Nene! Baba!
2: Ay
10: nene! Nava! Kutu!
2: Ne şaman
10: attın? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmayın, şuluk salmayın. Bir bin.
2: Amin, orada ne saçılıyor?
10: Bir mantıver başı sana. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefedir. Baden Baden'in mavi geceleri.
0: Göz koyun aldı bizi.
2: Vargin! Kapattı!
0: Oğlan şehri. Yar bölmüştü kimisi.
2: Harbi tatlı. Yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı!

Görürler üstü uçan kaşa, bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Güller üstü uçan kaşa, bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey ey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuştu gül. Halis bayı uğuştu. Nasıl? Geldi.
2: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, şimdi oğlanı okşuydu. Çok sağ ol dedi ha. Mene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Beni bunun elinden kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da buraya intiliyetler. Kelle dolu, cip boş.

0: Bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız burada neyi yakmışsın? Dur gide geber!
1: Ben kızıyorum.
0: Görürüm, baktın getirip çi kız olmamsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Her dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha! Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmez ulan.
0: Olsa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu toyuhininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Bir arvat tapıp evlenseydim.
1: Ne? Arvat? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıktı.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız ulduz ona dermandır.
2: İndi daha sen benim elimden. İlimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardı yalınmışı ya. Ayrıldık kurtardı yalınmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, iki gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meşk edirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Beh, beh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olan. Mühsün.
2: Mühsün. Siz çarşıdan oynayırsınız.
0: Emretseniz heygah da oynayaram.

her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

0: geceler.
1: Bütün kalbinle severim, değil mi?
2: Gözümü yumup açanda 106

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

Ama baksın bizim ikimiz üze üze suyun altında. Seninle gele göz göze, aparım seni denize. Ama baksın bizim ikimiz

Gözüm ceyran balası yar haralısan, gözlerinden tanıram sen Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Kaşların eğme güzel eğme.

yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözün.

kadar ucuz olupsan unut unutma vakti yetişti. İndi ki bu kadar ucuz olupsan unut unutma vakti yetişti.

yaman. Ana balasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan kimi kartal gayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan kimi